Merhaba. Ne bağını mı diye çok iyi yanıma çıkayım mı diye bana ne yapayım ya? Bana ne bağı şeylerim gidiyor mu lağdık mı diye kadar bana dediğim de dur. Yine cevabı yedi, yine cevabı yedi. Dur bakalım diye ben de deliye kanka ne çöğü diye kanka yine bağı diyor. Bak ne bağı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye cevabı diye Tilamine basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de bazı olayımın basma de Bazen aynı. Acıyor bazen de kan gider o tıkan iyi bir mana da tak etme tam bir kaçı yarar mı diye kadar. Acıyor mu diye mi bazı bazı diye konu acıyor bazı bazı mı diye kadar. Acıyor mu diye mi bazı bazı diye konu acıyor bazı bazı mı diye kadar. Acıyor mu diye mi bazı bazı diye konu acıyor bazı bazı mı diye kadar. Acıyor mu diye mi bazı bazı diye konu acıyor bazı bazı mı diye kadar. Acıyor mu diye mi bazı bazı diye konu acıyor bazı bazı mı diye kadar. Acıyor mu diye mi bazı bazı diye konu acıyor bazı bazı mı diye kadar. Acıyor mu diye mi bazı bazı diye konu acıyor bazı bazı mı diye kadar. Acıyor mu diye mi bazı bazı diye konu acıyor bazı bazı mı diye kadar. Acıyor mu diye mi bazı bazı diye konu acıyor bazı bazı mı diye kadar. Acıyor mu diye mi bazı bazı diye konu acıyor bazı bazı mı diye kadar. Acıyor mu diye mi bazı bazı